Kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, kuropo, ku